0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Daşnamurayın Sonata Mart 11, Opus 22, Katarume Arthur Schnabel'a.